Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen. Rabbi serahli sadri ve yesirli amri ve hlul vahadetem min lisani yahfafu kavli. Esselamu aleyküm baki cületi. Esselamu aleyküm baki talibeyi. Nongi ambekte delusi vata giyen. Niñ koy defé dimanche bu jot ci waxtu yi ci sen émission diaspora fi ci plateforme Touba Monde bi ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Cham Baye Fall ci kaddu gi Baye Demba Dia fi ci Touba Toscane nuy ziar mbokki julit yeb rawtina mbokki talibé di ñaanal Cheikh Muntaha Mbacké mu yagg fi lool té and ak wër iko sakku ci bép julit rawtina mbokki talibé noné lañuy ziaré mbokki sunu kilifa diiné yépp bay wuñu kenn di ziaré sunu mbokki yi nga xamni ño nek ci jangu bi.